0: Çuvaf.
1: Ne?
0: Pop Kültür Radyo Patrulja Çuvaf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.